0: Sen şun. Yorma. Aşırı yemeğiyle sağlıkla nasıl verdik?
1: Utenos radijas. Ši laida kartojama.